Moskva, Leninin razı mosu. Ya feli amelia, lesi ya varı fümoko. Ne yamı supa budyo muye, eyadiyen akesi. Ne yamı supa budyo muye,